Sen lan abi, ben sus lan ya birisini. Oh yes. Oh yes. Ben su ama birisini. Dedi nasıl level ne bay? İsi komentü pozisyonu mu? Bu nasıl level ne sana? Neyse, enerjine basar.